kişi Omar. Fakirun denemeyende o şakarı Omar. Ecco mio pane, non ti va manca mai, ma tu che ne sai?